0: afford to take all of that.
1: Do you have a deposit in the room?
0: Yeah, I have a deposit. I want to expand, you know, it's terribly rude.
1: All this is
0: rude. They're all young Italian sinking. Basically, yes, one way all the same.
2: Demandez maintenant que les gens tirent un geste ce soir.
3: Gülümseyişimi heybetli bir anlayışla düşünüyorum. Ona şöyle elimi uzatıyorum.
4: Topi de o zaman bana
3: bakıyorum. Ona diyorum ki kısımım toy.
5: Never shake my corny locks at me. Look like a bright chin.